0: Ninat, dre, Türkiye'de kal.
1: O resmen fazla lendi.
0: Bir, seko, pal, tweet, Ninat, dre, Türkiye'de kal.
1: O resmen fazla

0: gats. Dre, Türkiye de gats.
1: O ne sen fazla lende.
0: Bir, seko, ay, tvir, dinat. Dre, Türkiye de gats.
1: O ne sen

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdır olayım genug. Kemi firin, halak firin.